0: Kimsiz?
1: Aslında Bahtay olsun da mı? Bakbek.
0: Var.
2: Alkay. Ya. Çık. Balkay. Ya. Çık.
3: Hey!
0: Ya!
3: Akeniz ne piyaz seni?
0: Çaraydı.
4: Ben onun terbiyeli olsun. Ağzakça cümsağım çok. Şimdi o da yürürdü. Gidi gibi olsun. Yeni sıra seni tutayım. Kolay bulma.
5: Ya kalk.
4: Bu kadar.
5: Ondan başta Batay öz kabiliyetimden kabildangan. Senden aksalarımın katısı yok.
0: Sözüm çiz.